Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedelde çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şincan'dı görsötöbüz.

0: Jonghua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonghua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonghua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigimiz.
0: Jurtumuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonghua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Darajalılar Birleşme Yarışı'nın eşik bileti 5. ayının 7. günü 3. tamurda saat 10'da satıla başladı. Futbol güyermanları çöntük telefonda Hyudong, Epin Çürvalı bileti satı alısı bulut. Emi bütün yanına konu alışı ardından aldı uzak 24 saatte kabar ayının aldı malumatı asıstar. Örümçüde gün açı kabarın temperaturası 17 Celsius gradus yuru, 31 Celsius gradus ısık, çıkıştan 3-4 palışam alışıqat. Altay'da gün bulutu, havanın temperaturası 14-28 Celsius gradus yuru, tümlükten sudarım yel yürüt. Çöçökte gün bulutu olu varlıktan açılat havanın temperaturası 15 Celsius gradus yuru, 31 Celsius gradus ısık, batış tümlükten sudarım yel yürüt. Kulca'da gün açık. Havanın temperaturası 14 Celsius gradus yılı 38 Celsius gradus ısık çıkış tünlükten sıdırım gel gürüt. Bu ortalada gün bulut dolu varlıktan açılat havanın temperaturası 15 Celsius gradus yılı 35 Celsius gradus ısık batış tünlükten sıdırım gel gürüt. Karamay'da gün bulut dolu varlıktan açılat havanın temperaturası 20 Celsius gradus yılı 34 Celsius gradus ısık batış tünlükten sıdırım gel gürüt. Koytun'da gün bulut dolu varlıktan açılat havanın temperaturası 18 Celsius gradus yılı 36 Celsius gradus ısık batış düştükten sıdırım gel gürüt. Şıhanzı'da gün bulut dolu varlıktan açılat havanın temperaturası 18 Celsius gradus yılı 35 Celsius gradus ısık batış düştükten sıdırım gel gürüt. Sancı'da gün bulut dolu varlıktan açılat havanın temperaturası 16 Celsius gradus yılı 34 Celsius gradus ısık batış düştükten sıdırım gel gürüt. Kumul'da gün bulutlu havanın temperaturası 14 Celsius gradus yılı 33 Celsius gradus ısık çıkış tünlükten sıdırım gel gürüt. Turpan'da gün bulut dolu artından açılat havanın temperaturası 22 Celsius gradus yılı 39 Celsius gradus ısık tünlükten sıdırım gel gürüt. Korul'da gün açık bulu vartından gün ala bulutlu havanın temperaturası 14 Celsius gradus yılı 33 Celsius gradus ısık çıkıştan sıdırım gel gürüt. Alsu'da gün açık bulu vartından gün ala bulutlu havanın temperaturası 14 Celsius gradus yılı 31 Celsius gradus ısık düştükten sıdırım gel gürüt. Artışta gün açık bulu vartından gün ala bulutlu havanın temperaturası 15 Celsius gradus yılı 38 Celsius gradus ısık batış tünlükten sıdırım gel gürüt. Kaşkar'da gün açık bulu vartından gün ala bulutlu havanın temperaturası 16 Celsius gradus yılı 38 Celsius gradus ısık batış tünlükten sıdırım gel gürüt. Xotende gün açık havanın temperaturası 18 Celsius gradus yılı 31 Celsius gradus ısık batış tünlükten sıdırım gel gürüt. Joğurda avarayının aldım malumatı tutunuzdarı. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз айылдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кыза Бек Мамбет турду, Апыш Бегимат Ахмат, дикторлор Гүлнар Абдырасул, Абдунур Сакен, бакылоочу Роза Кыза Бек, редакторлор Кашкарбай Турдаалы, Аскат Камза, жооп редактору Мамитмин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргөңүздөр келсе, сол ушу тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniri sahna sattuu berüüsünü köngül buruñuzdar.
1: Nazarıñızdarda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniri sahna sattuu berüüsü.

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şüting Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aklı direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp giberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şinjang'dı görsötöbüz.

Şinjaŋ radio televiziya stansiyası Sılu Şitin abon terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuş

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şenjang radio televiziya stansiyası Solution Abon terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktum malumat aralıcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, dünyaga özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orgup turgan jungo Şenjangdı körsötöbüz.

0: Üzgü gönül bronzlar. Bugün 2026 yılı 5. aydın 8. günü güngü cuma. Dıykandar kalandarı boyunca 3. aydın 22. günü. Örümçüde gün açık havanın temperatura 17 Celsius gradus ile 31 Celsius gradus ısık çıkıştan 3-4 bal şamal çıkat.
1: Emi beri übüzdün negizgi mazmundarına gönül bronzlar.
0: Abdurrahman Rayındık Partikom Turuktu Komiteti Ciyin Açı Paşşu Jişi Jinping'in zarıl sözleri, zarıl yolcuların ruhunu yürüyünü özçildeştirip, Tura sayası natıca karışın turguzu jana şizinde görsütü, yürüyünü terbiyesin terengine, nahtoluluka karay jürüsün törtme öktödü. Çayınşı Ocağın Ciyin Dıba çıkardı.
1: Bin tonda kargaysı önör jaykar hanaları bar güçün salıp, buyrutmalardı ülgürtüp, bazarlı gengirtip, büt yıllık nişanlı işkaşıruğa çımırkanıp at saldı.
0: 9-cı gezekti Cüngü Aziye Avrupa Görgüzmesi Sodagir Çakırı'nın çamdoğu mezgiline girdi.
1: Ürümçü aba jolu çegara oğuzunda birinci mezgildeki çegaradan girip çıkan jük taşımal mölçörü okşuş mezgildekiden 15,7% arttı.
0: Şinjan aşağın darajalılar futbol birleşme jarışın görüp Şinjan'da sayakat topu boyunca Savan Şarı jarışçıları atayı madanaya sayakat çoğun belegini alıp çıktı.
1: Kaşkardakı Süyü Rı Telefilimi Borborduk Radio Televiziya Baş İstansiyası jana internet video örüşünde kızı koyuldu. Emi toluk mazmundarın uğasızları.
0: İstansiyamız kabarı. Abdurrahman Rayındık Partikom Turuktu Komiteti 5. ayın 7. günü 3 tomurun jeyini açtı. Abdurrahman Rayındık Partikom'un şujesi Çanşı Ocağın jeyinde başkardı. Jeyinde baş şuji Xi Jinping'in jakın mezgildeki zarıl sözleri, zarıl jolcubularının ruhun jetkirip yürüyünü özçildeştirdi. Jeyinde mana bular basa körsötüldü. Baş şuji Xi Jinping'in 4. ayın 28. günü Jüngü Komünistik Partiyası Borborduk Komiteti Sayası Bürosu jeyinindeki zarıl sözlerinin ruhun terең yürüyünü özçildeştirip, İdiye jana Hareketli Partiya Borborduk Komitetinin ekonomika kırdaalına bolgon ökümü jana çeçim orundaştıruularına çınığı birdike keltirip, jaңы үнүгү түшүнүгү jana jaңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, тороктолукта илгерилөө кызмат башкы негизги ыргагында бекем туруп, өнүгү менен коопсуздукту биринчи планда экономика жүрүшүн күзөтүү, орундаштыруу жана өткөрүү ыңгайында анализди өнүгүчөтүп, ан сайын зор эпкин жана ан сайын нактылуу иш чаралар менен экономика кызматын бекем кармоо керек. Gerek dönül geri sürü, jana karjı salonu gengirtenü birinçö planda, içki hajattın gömeskü üçün terin kazıp, orçundu türü kuruluşların başımdatıp, aylağılı barga taap, önümdü karjı salonu gengirtüü gerek. Jumuştan duruğunu göbeytünü bağıtkılı özgüçü artıkçılıktuğu kesipler dönüktürüp, jasanda akıl jöndem koşulgan. Hareketin jalpı betke jolgu koyup, mamlekettik energiya baylık strategiyası menen kamsızdoo bazasın başım jaratuu gerek. Islat, açıp çiberini termel bebeken terengdeştirip, mamlekettin birinci çoğun bazar kuruluşuna başım juurluşup, taşkı ekonomika soğuda almaştırı kızma taşusun terengdeştirip mamleket içi. El aradan turgan koş aylanmada ansayın zor rolun görsütüsün ilgeri sürüğü gerek. Hükümet zayumu, üyümülük, orto çakan, akçı mamile aparatları siyaptu salalardaki oportallarının altına alıp çoğuyup, tömünkü çekti çınığı bekem kaytaruu gerek. El turmuşun kamsızdoo jana jakşırtuu epkinin arttırıp çumuştandıruu, agartuu, daarlo sıyaktuu el turmuşu çınığı işlerin jakşı bütürüp, harlut kalkının iyi boluu sezimi, bakıt sezimi, koopsuzluk sezimin özgülüksüz güçötüü gerek. Başuji Xi Jinping'den Jüngü Komünistik Partiyası Borborduk Komitet Sayası Bürosu'nun 25. yılkı kollektif yürünüşündeki zarıl sözlerinin ruhun terең yürünü özçildeştirip, jetide bekem turuu zarıl talabın jüzölüştürüp, partiya, hükümet teng jooptuu boluu, bir jumuş ordunda koş joopkerçilik, teng karmak ortak başkaruu, joopkersizdik kılgandardın joopkerçiligin sürüştürüüdө bekem turup, işte murda aldın aluunu güçötüp ar türdü apat, oportallardı başatından başkarıp tizgindüü. Sestmal üretti, töp ayırmalıydı. Bekem turup çınığı soğuşun kayındak teyin taylaştırıp, biri jansılıklı jöndümün joğurlatıp, güzötü aldın seginal berüğünü güç altıp, çukul teyin taylaştırıp aldın dolbu orın jakşırtıp, negizgi katmardın çukul teyin taylaştırıp, kutkarıp jardan beri güçü sestimasın gemeldendirip, jalpı eldin apatın aldın alıp kooptun, özün kaçırı tağınmın güç ötüp, yer titürü, kar yeri tübündeki sel, boruğun, kum boruğun siyaktu apatın aldın alu, apat ziyanın azaytu, apattan kutkar kurbatın özgültüksüz joğurlatıp, joğuru dengeldeki koopsuzluğu arkılu, joğuru sapatta yönügünü, kamsızdoo керек. Başçı Xi Jinping'in негизги изилдөөнү күчөтүү маекчининде зарыл сөздөрүнүн рохун терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы бир айлампалуу илим техника көнтөрүшү жана кесип өзгөрүшү оңотун колдон бербей, мамлекеттин негизги изилдөө жалпы тулкулуу жайгаштыруусунда чыктуу жоорлушуп, Шинжаңдын өзгөчө багыты жана түйүндү салаларынан үйрүлүп, негизги изилдөө колдонуу, ачып өнөктүрүү, жетишкендиктерди айландыруунун жаңылык жаратуу желесин күчөп чыдырлаштырып, илим агартуу шайкешкен адам тарбиялоо механизмин кылдаштырып, негизги изилдөө ишкерлер кошууну зоройтуп, көп кайнарлуу тирек менен камсыздоону күчөтүп, илим техника алмаштыруу кызмат ташуусун тереңдештирип, негизги изилдөө менен негизди күчөтүп, түпкүрүн бекемдүү аркылуу Шинжаңдын илим техникада жаңылык жаратуусун бүт тулкулуу жогорулатууга жетектөө керек.

Radyo televizyon stansiyası Kırgızça Radyosu'nun den soluklu zor baylık berüsü. Ben bu berinin al paraçosu Asılbek Sarıoğlu'mun. Bugün 2026 yılı 5. aydın 8. günü gün göcüma.

Şinjan'dın alkaçkı türkümde közgöçü darı materialları tizmesi jarıyalandı. 51 türdü ot çöp jana mömö diqan malçılardın kireşesin arttırının jañı jolun açtı. Orta deniz kan azdıq orusu degen emne. Dayım kolumuzdasa, mavusta uzun vakit karmaganda manjak atıp kalsa, kanday hareket kanjına kuvattı jandandırat degen mazmundardı bugünkü den soluk zor baylık beribizde ait beribiz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, dünyaga özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orgup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

0: Mododagy Jungu, Şiangaň, Awamyň saraýyny özgüçe jaýlaşdyryp Şiangaň, Awamyň raýonyny Şinjaň jana Aziýa Ýewropa raýony menen bolgan gyzmatdaşlygyna köpüre salat. Awamyň soda önerjeçler birikmesi atgary gowumynyň başçysy Wu Huawei tanyşdyryp mynday dedi. Bul jyly Awamyň jagatayyn Awamyň saraýyny jaýlaşdyryp Awamyndan önügi jetişkenliklerini jalyp etkeýi görsetýär. Oşol mezgilde dagy Jungu çoň salamatlygyny çeterge çygaryw teýlüw borbory. Şinjaň baýlanyşdyk ordunyň görnekli wazymyny ötkörüp, Kırgy ökülü Şinjaňa gelip, gözden köçürüp almaşdyryp gyzmatdaşlyk türlerini içki ýerde çirkeşdirip, önügi umutyny izdeýdi.
1: Bu ýyl birinji mezgilde awa ýoly liniýasyny tygyzlaşdyryw jana tamojnadan ötkörüw berekatyny artdyryw arkaly Ürümçi awa ýoly çegara ozy jalpy gözümüldöp başgargan çegaradan girip çykkan ýük taşymal mölçeri 21 000 tonna bolup, okşaş mezgildekiden 15,7% artdy. Gözümüldöp başgargan çegaradan girip çykkan awa ýoly aspaplary 2982 ret bolup, okşaş mezgildekiden 9,5% artdy. Emi bul jönündeki habardy ugasyzlar. Ürümçi Tianshan ýylaralyk uçak jay jük taşymal bölümünde jönötü altında turgan çoň tipdeki jaýapdy çegaratdagan elektrondok soda joldan molar toltura jükdölüp, apdy unalar ary beri jürüp jatdy. Şinjaň Wanshing Tong Gamdo jelesini başgaruw çektiw şerikdiginin kesip jogopdosu Feng Liang gabarçyga mynday dedi. Bu ýyl birinji mezgilde biz jalpy jönötgen çegaratdagan elektrondok soda joldanmy 90 million dollardan aşuwyna jetdi. Azır tamojna jolgo koygon bir sira ontoylu ulaştyruu iş çaralar arkulu jüktörü jerge tüşkönden keyin uçak toktotu ordyna çıgarılıp tikelei jüktölüp çegaradan çıgat. Ayrıkça çoň tipteki jaýaptoolardyň gölömü abdan çoň kotorup taşymaldoo kıyın bolgondyktan uçak toktotu ordunan tike aluu ortodoku alkaktardy kıskartuubuzga jardam berdi ary özdük narkty tömöndetip koopsuzdugyna kepildik kıldı. Ulanduu artıp jatkan jük taşymal ajatyna garata, быйыл биринчи мезгилде Ürümçi Tianshan uçak jay tamojnası uçak jay jük vokzalynyň gatuu detal darajasyny östürüü jana zat jügürtüünü kamsızdoo gurbatyny östürüüdöi negizki artıkçylyktaryna tayanıp, akly direktüü tamojna gurulyşyn tereňdetti. Ürümçi Tianshan uçak jay tamojnası jük taşymalyň gözömüldöp başgaruu bölümünün birinci darajalı negizki bitirüüçüsü Shen Hongliang mynday dedi. Biz çegara attagan elektrondok soda arkulu tobar eksportodo jaňylyk jaratyp, altyn ötünüş kılıw tez tarakaylaştyruw, ary import kılıngan tobarlardy uçak toktotuw ordunan tike aluwday birgeleşip hareket kılıw mehanizmi arkulu jaňydan köbeýtilgen aba liniýalary jana goşulma narkı jogory maşyna elektri tüşümdörü. Jaşaň aýyl çarba tüşümdörü sıyaktuu buyumdarga garata, aldyn ökümün kılıw goşulgan akıl jöndömdü çertoş tekşerüüdöi bir tulkulaşkan gözömüldöp başgaruu ülgüsünü atayyn bekittik. Oşonu menen birge tamojna port kerhanalardan şay keşip ortak jaratuusun tereňdetip, maalymatlardy öz ara ötüştürüü jana sandoo maalymatlardan ortak baarlanuuny küçötüp 24 saat boyu tamojnadan ötügö kepildik kılıw menen kerhanalardan ötünüç talaptarına tezden jogap kaytaruu mehanizmin jolgo koyduk. Çegara ozu jük taşımal buyumdarının jakşı gelip tez taşılıp, çegaradan girip çıga turgan tobarlardan ubaktan uzartpay oborot kılınusuna büt küçübüs menen kepildik kılabız.
0: Bu yıl aldıkı 4 ayda ala tozu taş yol çegara ozundan çegaradan girip çıkan apta ona 53.300 reyetten aşıp okşuş mezgildekten 35.18% artkan. Tekşerip ötkürgün çegaradan girip çıkanlar 78.600 adam reyetke jetip okşuş mezgildekten 31% artkan. Eme bul jönündökü kabar dugasızlar. Birinci aydan 4-nji ayga çeyin ala tozu taş yol çegara ozundan çegaradan girip çıkandardın karım kattuosu, soda almaştırusu günden günge köbeyip çegaradan girip çıkandar, apta onalar zor mülçördü artkan. Жүргүнчү Либо чегарадан чыгуу өтүмөсүн батылып бүтүрдү. Ал мындай деди. Тамордон аптан тез өттүм. Бул жерден чегарадан чыгуу бир кыйла оңтойлуу экен. Очурда ала тоозу таш жол чегара боозунан экспортоло турган товарлар 80 мамлекет жана районго канат керип, товар түрлөрү жөрөлгөлү күндөлүк колдонулуучу дүрдүйүнө, машина жабдууларынан жаңы энергиялуу аптоуна, медициналык дары дармек түшүмдөрү, чегараттаган электрондук соода буюмдары сыяттуу көп кайнарлуу түшүмдөргө кеңирди. Tamoyuna çegara tekşürü siyaktu tarmaklar 7 gün 12 saat boy aldın gelişip tamoyundan ötkörü aptoğunanı aldın malımda o siyaktu çağrılardı jolgo koydu. Harı tovar aptoğunan siyaktularda belgilengen tehlü ömenin gamda çegara atta taşmalda o acatın gamsız kıldı. Ala tozu çegaradan girip çugu, çegara korgunu tekşürü punkti, mildet atkar 3. atretinin el saksı Li Chen Chen mınday dedi. Çegaradan girip çıkan aptoğunalar menin tovarlarda gelgen zaman tarı o tekşürüp tarı o bitürüp jolgo salabız. Hoşar menin birge biz daga ayıl çarpı koşumça tüşümdürü, çegara attakan elektronduk soda буюмдары сыяктууларды

Koytunda gün bulutlu vartından açılat havana temperatürası 18 Celsius gradus, şulu 36 Celsius gradus ısık. Batış düştük ton sadram cil gürüt. Şıhanzıda gün bulutlu vartından açılat. Havana temperatürası 18 Celsius gradus, şulu 35 Celsius gradus ısık. Batış düştük ton sadram cil gürüt. Sancıda gün bulutlu vartından açılat havana temperatürası 16 Celsius gradus, şulu 34 Celsius gradus ısık. Batış düştük ton sadram cil gürüt. Kumulda gün bulutlu havana temperatürası 14 Celsius gradus, şulu 33 Celsius gradus ısık. Çıkış tündük ton sadram cil gürüt. Turpanda gün bulutlu dolu artından açıla. Tavana temperaturası 22 Celsius gradus jılı 39 Celsius gradus ısık. Tündükten sıdırım jil jüret. Korulda gün açık bolu artından gün ala bulutuna tavana temperaturası 14 Celsius gradus jılı 33 Celsius gradus ısık. Çıkıştan sıdırım jil jüret. Alsuda gün açık bolu artından gün ala bulutuna tavana temperaturası 14 Celsius gradus jılı 31 Celsius gradus ısık. Düştükten sıdırım jil jüret. Artışta gün açık bulup artından gün ala bulutuna tavanı temperaturası 15 Celsius gradus jılı 38 Celsius gradus ısık. Batış tündükten sıdırım jil jüret. Kaşkarda gün açık bulup artından gün ala bulutuna havanı temperaturası 16 Celsius gradus jılı 38 Celsius gradus ısık. Batış tündükten sıdırım jil jüret. Hotende gün açık. Havanı temperaturası 18 Celsius gradus jılı 31 Celsius gradus ısık. Batış tündükten sıdırım jil jüret. Jogorda aba rayının aldım maalıma tuktuğunuzdarı. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз айылдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза кызы Бекмамбет турду, Апыш Бегима Тахмат, дикторлор Гүлнар Абдырасул, Абдунур Сакен, бакылоочу Роза кызы Айбек, редакторлор Кашкарбай Турдаалы, Аскат Камза, жооптор редактор Мамитмин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе салуушу тең. Абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp duradı.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

0: kadrları şımalana iştep. Ar bir armımızda göpçülüktün kreşesin arttırıp bayuğa baştaymız.
1: Genri ketken dar kattala, altın toprak jaңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Şinjang radio televiziya stansiyası Salu Shooting Abond terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, Salu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jungo Şinjang'dı görsötöbüz.

Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jungo Şinjang'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, köptögön mazmundardın minus sekunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp kelet.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörölgölü sal, teren tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras gerdik kılalı.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akıl edirektu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, köptügön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akıl edirektu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılıu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedelde çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesi jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.